0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ektin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası, burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Talk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: diyeyim. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.

Toz, tam doz, tam dama, Kral Türk, Radyo Rest, kafa dinlendiren tek radyo.

kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

0: Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
3: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

Son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kayar, kaybolur gider. Gölgemde izi durur da neden, neden uzaktır bilinmez.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

küte atmam gerekir. Her gece baktım resimlerini, yırtıp ateşlerde yakmam gerekir.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Top. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten oraya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
1: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
2: Kral Türk.
3: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
2: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmayalım.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Bir evet dersen bana, mutluluktan uçarım. Senden gelen kedere yüreğimi açarım. Dudağından ismini çağıran bir ses çıksın. Verdiğin zehri bile şerbet diye içerim. Seni görmediğim an verdiğim dert ölçülmez. Hiçbir haram yaram kapanmaz, gönlüm acımaz. Seni doğuran değil, seni yaratan bile içimdeki sevgiyi, aşkı, hasreti bilemez. Yeter, kırma gönlümü, duygumu artık anla. Bu sevda fırtınası geçer sanma zamanla. Vazgeçmek mümkün değil, geri dönmek imkansız. Senden kopamam canım efendim.

Kanayan yaram hiç durmak bilmiyor. Kimse gelip gözyaşımı silmiyor. Sen gittin gideli yüzüm gülmüyor. Hasretinle yanıyorum sevgilim. Gözlerim yollarda geçmiyor günler. Gözyaşıma takılıyor düğümler. Geleceksin sanıyorum sevgilim. Hasta kalbim senin için inler. Güzelim ne oldu, ne diye kaçtın? Aramıza neden bu kadar suç girdi, neden? Ciğerime hançer sokup da saçtın. Yaramı sen sarıyorsun sevgilim, sen sarıyorsun.

Burası, burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Türk.

gönül tahtıma kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadığım gönül tahtıma kurulsa ne yazar,

Benden uzak olsun, ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: Burası Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Heh, bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim. Ecel olsa ne fark eder?

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

sıralı, gülmedi talihim bahtım karalı. Kavgam var kaderle kanlı bıçaklı, vuracaksa vursun daha ne olsun.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

aşkı bitireceksin. Ağlayan kalbimin ahını durdurma, madem ki bu aşkı

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: beklemek faydasız. Dönmeyeceğim.
1: Kral Türk.
0: Anladım ki beni, inandım ki beni sevmeyeceksin. Başka bir sevgili bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan

dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece, yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbimdesin sen her an.

Ey vefasız, ey insansız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

0: Radyo Rest.
1: Merhaba değerli dostlar. Ben Sinan Zor Bey. Ben de sizler gibi fanatik olarak Radyo Rest dinliyorum. Buradan hepinizi öpüyorum. Saygılar, sevgiler.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

de yaşama sevincimi alsa da elinde. Bilsem ki huzur vermez bana kabrimde, yine de severim zalim olsa da, yine de severim.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Sessizlik bu şehirde günleri bir bir sayıp duruyorum sessiz sedasız. Mazinin koynunda çok uzaklara dalıp gidiyorum sessiz sedasız.

Sen ateş parçası, ben elinde mum. Yangında kor olur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğin gözlerini yum. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum sessiz.

0: Burası.
1: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
0: %100 damar. %100 arabesk. Burası.
1: Kral Türk.

kimse böyle sevmiyor. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamadım. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekerim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler güler. İnan ki bu dünyaya bin defa gelsem, bin defa da seni severim.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Türk'teyim.
1: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
2: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: tükenmek bilmiyorum hapus çilesi. Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir. Dar gelir. Dar gelir.
1: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
2: %100 damar, %100 arabesk.
1: Burası Kral Türk.
3: Radyo Rest. Kafa dinlendiren tek radyo.
4: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Rest'im.

güzelim. Bu satırları ben sana gecenin 4:30'unda yazıyorum. Bak iyi dinle. Sen gittin ya, ben senin ardından gözyaşımı tutamadım. Sen gittin ya, ben bu derdimi kimselere anlatamadım. Hani sen gittin ya, seninle tuttuğumuz bu evde ben bir gün kalmadım. Hani sen gittin ya, ben bir gün olsun, ben bir gün olsun yaşamadım.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Tur.

0: Tanrısı,
1: Kral, Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
3: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkıları dinliyorum.

İşte böyle sevgilim. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamadım. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekerim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler güler. İnan ki bu dünyaya bin defa gelsem, bin defa da seni severim.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

ta ki senin gözlerine bakana kadar. Bu dünyada hep yıkıldım, perişan oldum. Seni gördüğüm zaman yar, işte o an, işte o an yeniden doğdum. Seninle ağlasam da, seninle gülsem de, kapamam, ayrılamam, başkasına bakamam. Anladım ki, anladım ki bu dünyada alnıma yazılan yazı sensin sevdiğim. İpi birbirine bağlarsın ya, ip birbirinden çözülmez, kopamaz. Ben de sana bu dünyada öyle bağlandım ki, kopsam da kopamam, ayrılsam da ayrılamam.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir türlü. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu

benim rüyamdım, bak görmüyorum. Girmiyorsun benim gecelerime. Sen benim rüyamdın, bak

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
1: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
1: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası
1: Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

0: Burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'te.
3: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası.
1: Kral Türk.

Kimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.
8: Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın. Hayatın yalan, hayatın yalan.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Sıralı. Gülmedi talihim, bahtım karalı. Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı. Vuracaksa vursun, daha ne olsun.

bana göre değil. Gelen giden vurmuş, bir de sen vurma. Bu yürek gitmene inan hazır değil. Beni sensiz

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

Beşinci adımda attım adımı, altıncı adımdan gelecek kadere ve kudrete lanet olsun. Para mıdır insanların nazar ve miktarı, her yerde kurulmuş bir namet pazarı. Ben de oldum bu alemin okur yazarı, bu alemin kalemine de mürekkebine de lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.

çek alnımdan vur da can evimden vurma beni. Uçurumlara razıyım, yüreğinden atma beni. Gözlerime yaş birikti.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'ü.
3: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.

Kalbim seni istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Uçurumun kenarına

Ne boranda, ne tüpüde, ne pencerede, ne kapıda, mezar denen taş yapıda, çıkma karşıma, çıkma karşıma.

Şimşekler çakıyor semalarında. Zayıf bir mum, zayıf bir mum yanıyor şu kapkaranlık odamda. Tek arkadaşım, kadehim, ışığım, dört duvarım. Her şeyi düşünüyor zaman zaman. Ama her şeyi düşünüyor şu zamanda aklım. Ah, ah be güzelim. Yanımda sen olmalıydın.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Vicdanın sızlar belki eski günler hatırına. Benim sana olan aşkım sığmaz şarkı satırına. Seviyorum bir tek seni, affedip bir dönsen, bir dönsen geri. Gittiğin o günden beri Allah şahit, Allah şahit yangınlardayım.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'te.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

İnan bana, sensiz bir günüm mutlu geçmiyor. Bu kalp seninle yaşadı, seninle de ölmek istiyor. O bakışın, o gülüşün, bir de gözlerime bakıp seni deliler gibi seviyorum deyişin aklımdan hiç çıkmıyor.

zaman geçmek bilmiyor seni görmediğim an. Dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece, yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbimdesin sen her an. Vuramam sana elimi.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.
2: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Rest dinliyorum. En güzel ve en yeni şarkılarımla ben de Radyo Rest'teyim.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Tur.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Candar klarneti açar mısın biraz? Yıllar yılı sana hasret yaşadım. Rüyaları hayra yordum çıkmadı. Baktığım her gözde seni aradım. Hiçbiri bana sen gibi bakmadı. Öyle sevmiştim ki seni can gibi. Attın gittin kitapsız bir yalan gibi. İçimdesin, özümdesin atamam. Bin aşk yaşasam seni asla unutamam. Unutamam. Unutamam.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Podcast'i Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Tur.

yaşama sevincimi alsa da elinde. Bilsem ki huzur vermez bana kabrimde, yine de severim zalim olsa da, yine de severim.

kışa döndü dü. Gençliğimi benden aldı da ki.

샌시스파이어 하튼 앤드류 캐타이어 이 앞터 더 이스티

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

kelepçede beni bul, beni bul anne. Camlar düştü yerlere, elim elim kar içinde. Yanıma gel, yanıma anne. İki yanımda iki polis, ellerim kelepçede beni bul.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.